şimdi, ya, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimdi, bu sıra ben şimd